0: 我想成为像 C 罗一样的。
1: 这就很苦吗？
0: 不苦。
2: 准备，啊，好了。
3: Topçuluk hayatımız olsa biz top 40 Kırgızga vaktimizde yaxşı adamların endi sevilik aldıp ötke vaktimizde ait pek ayacalarımız bol mu top 40'a vaktimizde. Net skut işte de pek ayacalık duygu gibi olmuz. Genç olilik sebirimizde olsa biz aşı özümü terbiye atkan ballarınınki aşı

0: kan çık teske ya müsabıkaya bak kan bak oynayan top. Ne mi oynayımız, ne mi isyan verilmez.
1: Doğru.
0: Ne mi uyan kuyumuz bir yer değil mi?
2: Doğru. İşim olmayla. İşim olmayla.
0: Ay şu kişkine sevdiğinden hem de onu huyuyla hem de onu başka netice olan o iştiyak hem de bu sıçrıcın değil mi?
2: Kanak kılmıyoruz hem de. O gemi değişmeyeli.
0: Uyandı, ustacılık koyusu buldu. Ustacılığa uyancılık başlık koyusu buldu. Biz niye uyan koyuz, biz topuyla neticemize olmayıydı da.
2: Bola bola o. Ona bunu yendin ki onu gemmeli. Kuba kuba.
3: Elinin kaçma, rahman canım yok.
4: Yine yerim de.
5: Hey, cuva kavyun. Cayo.
6: Bu top jumlaq nəsa uturuş degan bo'pturdi. Ussaq, uttusaq hammasimiz qayg'udimmi, xushallikdimmi teng bariman bo'lamiz.
2: Ha, qalqdan da yuzimizniki taqdirni yuzimiz belgilaydigan vaqtda fursatni chim tutmasa qolmaydi. Kallanmışlar.
0: Kiler kadın bağırıyor, kutmayımız bundan, kilerleyimiz bundan kutmayız. Ters geldi, çım oynar. La kengi kutmayız. Kutmayız, kutmayız, kutmayız, kutmayız, kutmayız, kutmayız. Çım oynayla bir tanemiz ne oldu bu?
2: Kıvırma!
7: 第三场，他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
8: 신장! 가시!
9: 윤부호!
10: 백배랑 깊가다 붙어 뭐 얼듬 내 지금 딥시다가 프로세트 뭔가를 느낀 Ayağım bekbelen geldi. Hem teptim. Hem mağıtım bunu evet market kendim.
7: Rıhman 抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。 从上百支金领中闯出，站上全国季军的领奖台。这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。余温未散，踏实杯旋即开哨。来自中亚的青少年球员汇聚乐浦湖。 一座西部小城，就此连接更辽阔的绿荫。热望不灭，自由有声，这就是新疆足球的底色。
10: Pasta.
11: <音>来自世界各地的人们，相聚在这片多元包容的土地，开启属于自己的人生旅程。巴基斯坦商人传承家业，拓展新业。 英国学者用镜头记录风土人情，古巴教练守护少年拳击梦想，比利时耕耘者20年扎根。

0: 毛西发来什么干？西发之星，
1: 加油！加油！加油！
2: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在刹车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
0: 奥迪曼吗？奥迪曼。
3: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
0: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥迪曼，有点紧张。
2: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
4: Мен олимпиада фитрбия кен кайтып келгенден кейин, мисалы Бэл болсун, ош коучлар болсун, мыш кичик балдардын мал топ тапкерлерин көрүп, ашундан жакшы бир адамдар бар экен, лекин эмнеси мал топчулар эмес деңге. Махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, мыш балдарды махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакалар ойноп.
5: Жанда, голдонду жанда.
6: Дизлер.
0: 我蛮喜欢曼彻斯特，
7: 曼彻斯特蛮喜欢的。
8: 早上我们慢走的就 OK。
7: 慢，我们这个还是慢的。
0: 哎，我很紧张。
8: 早走那个的。
0: 哎，来了，好了，来电了。
2: 阿迪力江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
4: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabıklarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabıklarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
2: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
3: Biz destekte bu, amda bu çanfan köyden çıkmamızda amda pek ayacalandık, am ümitsizlendik, amda ümitsizmiş nerede diyeceğim çağda bu.Meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak koldum bir koysak hem kaçan bunda yakışık muhafif olan çanfandını tapalayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirlep az azdan kalıp bugünkide kalıp gelip geldik hem de.
0: Cep bize
2: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪力江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
0: 好 ，OK 了。
2: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
0: Anlaşmanın bekliği, edemem dışkılayı bekliyorum. Son değil. Bir gün bir tuhaflak oldu bu işin aslında. Of. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştığı arası bu yamuğu yapıp duran. Anlaşmanın. Ha, bir kez de balına meşgul başlayıp doktu. Aynen. Oku, uç balığının ben.

0: 两位啊，
1: 嗯，我变成别人的鬼都不想多儿。
0: 那个单词是变成什么？
2: 单词是对面的人选。
3: Ne demek keken ama sap çıkıyor musun? Ağzından çıkmayı da bilmiyor.
4: Olan mı? Gülüm mü ya?
5: Olan mı? 球场本身就是自由，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
0: Ani salıp baksak ayran. Zeyn çıkması. Zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasam hemen.
4: Özünü özüye yapmamak sayısın. Topçu balılar gidip bir görüşe biz iş bütü. Esat meydanımızdan teşvikatı oldu diyin. Maksat payda bir şey yapmaz. Özünü özüye yapmamak sayısın. Zeyn dağıtmasak.
0: Zeyn lan dağıtmasak.
4: Özgür özüye yapmamak sayısın. Bu da.
6: 就你这个小鸽子，你爬得上去？
7: 根本没有人。
8: 哎，咱爸妈，哎，把我们家进来的。
9: 没有人。
10: 没有得的。
11: 小亮开着跑车来了。
0: 吃饭，也吃饭，也吃饭。晚
12: 上。妈，接着来。
13: 羊娃子直播。
5: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是，他们看见了孩子们的未
4: 来。
0: Hazırca buludu. Menonçı olsa tıkım yaşılap şeraitini. Meyli meydandan süt olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun. Hemen yaşılap kılıç hem de arzuyumuz var. Niye
14: ben şimdi ya Tito?
15: Yine o şan. Çoğun ve şan Tito yandı.
14: Tito hın kuma. Bu kum.
4: Şimdi. Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktlarımızda yakış adamlarının hani sevilik aldım ötke vaktlarımızda ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktlarımızda. Net skut işte de pek ayacalık duygu gibi bulmuş. Genç olillik sebirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şunların doğru yolu gideklenmemişka tutku olabiliriz.
5: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
4: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp hazır kadar bir kuşalığa açılan futboldan münasebetlik.
0: Bizden top koyan kızgınlığımız әйгі сұстап қағын ең. Чүнке футбол біздің алла қачан аятымыздың бір қысымы болды.
16: Чиғи, бен шуя бауы қа.
17: Шинчо!
18: Жау!
17: Қашу!
18: Жау!
17: Лепхо!
18: Жау!
17: Жау!
18: Жау!
17: Маңам!
16: Яқтан!
5: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
19: 球队这个是联农的嘛？这号当时获当时搞包子时候，这个6号是获球司机，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号，他们是刚大学毕业待业青年。
5: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
7: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦湖县乐浦。
5: 经过3天激烈的角逐， 新疆喀什乐谱出现。

0: 我红白绿脚的嘛，男的红白绿脚的。
1: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
2: Emma top oynayıp top oynayanda kaydım önce ehlaklık aşağı kanaat kalımız şıltıp orunsuz işine katli kılmayı ama duyacağım bolsa hem de balının ki şu KPN tanışıp hep mansak bulup de menen tüncü beden şükür diye tüm efsulandım üzerimden ki şu duyacağımlık salayetimle duyacağımlık vazifemle ada kılanmadım.
0: Hey! Müdafiye pençesine koynat durun lan.
3: Cüret.
1: Jiang Su 队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
0: 啊，这个跟这个新疆是真的啊！那个，真的，哎，这个太多毛了。
2: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərinə düşənməyə təşkil olduğum ki, hissiyatını nazır tıllan təsirləş bu adlı edirəm. Bək yapışlandım, bək pişanlan qıldım.
1: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
4: 来擦一下地啊！
0: 啊，是那边的，边的吗？是吗？我们这边的，边的来帮你干。
5: 不不，别不能上。
0: 我今天去干什么？出来嘛，大爷！
5: 我今天上班，上班嘛，大哥，出来上班，你不能别人的嘛，我这。
0: 呀，出来地方去买，是吗？是吗？是吗？是吗？
5: 我今天上班，上班嘛，没钱了，上班，没钱。
0: 好了好了，哎，
5: 别来别来，别不要上班。
0: Ma musaqını belə oynayla. Ma musaqını belə oynayla balla. Yadım olsun. Yine onu çıkarsın ama prezent olmamız kes.
4: Yana yana yana. Get it boy.
0: Kançık, ters kere müsabakaya, karnına oynayan top. Ne mi oynayımız, ne mi iş yapıp verilmez?
5: Valla, valla.
0: Ne mi uyan koyumuz bir yer değil mi? Valla, valla. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
5: Aşşı kişkine seyredin, hem de lan ruhuyla, hem de hoş kılıp. Aşşı netice olan o iştiyak vermişsiniz, bu sıçılışın değil mi?
0: Kanlı kılımız hem de. Ben o gemi değişmeyeler.
5: Ben uyandım, ısırıcılık koyusu bu arada. Sonra uyancılık ulaştık koyusu bu arada. Biz niye uyan koyuyoruz, top oynayın, neticemiz yok olmayıydı da.
0: Ne oldu, ne oldu? O ne bunu yendin ki, onu gemiyle. Kuda, kuda.
5: Elinin kalçma, Rahman canım yok.
6: Yine yanımda.
7: Hey, Juvo Havyun. Cayo.
8: Bu top cümlak neyse uçturuş diken bu durdu. Uçsak, uçtursak hem misimiz kaygıdın mı, kuşallıktın mı, ten berhemen bulunuz.
0: Ben kavram da yüzümüz ne ki takdirdim, yüzümüz belgeleydi o vaktiden. Pırsetme, çın tutmuşsak olmayla. Kallanmışlar.
5: Kiler kırdım, bağlı yok kufmayımız bu ne, kilerliğimiz ben kufmayım ya. Ters geldi, çın oynar. Ne? Pengu kıpırmaz. Kıpırsa kıpırmaz. Yedim etmeyi vermiş kendim bu kendim. Çın oynayla bir şey oldu bu.
0: Kıpırma lan.
1: 第三场，他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
6: Şincan! Kaşı! Gönbuha!
9: Pek beden kip kaldı bu top mu? Aldım ne çıkardım? Tipçli ağır. Fırsat bomba değil. Lekin ayağım pek beden geldi. Hem teptim. Hem mağıtım bu nevet mağı ettim de.
1: Rıhman 抓住机会以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。
6: 太感动了！
1: 他们做到了，从上百支劲旅中闯出，站上全国季军的领奖台。这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。

0: 的。
1: 毛西发我拉什么干？希望之星，
2: 加油！加油！加油！
3: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在沙车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
0: 奥迪曼吗？奥迪曼。
4: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
0: 希望以后在我们家乡多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥特曼，有点紧张。
3: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
5: Мен Олимпиада бүтүрүп келген кайтып келгенден кийин мисалы Бэл болсун, ош коучлар болсун, эмеш кичик балдардын ай мал топ тепкелерин көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмес экен. Максус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ош балдардын максус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакалар ойноп.
1: Жанда! Гаудаңды жанда!
6: Дизлер.
0: 我妈去吃饭
5: 嘛，妈叫啥？妈去吃饭的。
6: 当妈妈妈妈做的什么菜？
5: 妈妈妈，我们这个垃圾满了满了。
1: 哎，我很紧张。
6: 咋做那个？
0: 哎，来了来了，好了，来电了。
3: 阿迪力江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
5: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balalar oynaydıkken, şu balaların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kaldı ikimiz.
3: Yüsan bu do, yao çın bu şah. Nengo manzu tiyacen de, zinan şi zeyong feyçi de çanfan.
4: Biz destepte bu, hem de bu çanfan köygen çığımızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik nerede degen çağda bu,Meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem de kaçan bunlar yakışı muhaf boğan çandığına tapağlayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyle de birbirle az azdan kalıp bugünküne kalıp gelip geldik hem de.
0: Cepi saçım.
3: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪力江却依然信心满满。
5: Bir küçük bir besi yakan bu, top tepkiden bu maydikan bu yalda. Kanda top tepki de bu besi yalda. Hocam kuş olsam lan bol daş kılıp.
3: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
0: 好 ，OK 了。
3: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
0: Anlaşmadan bekliyor. Adem en dışkılayı da tutan son dönemi. Bir gün bir tuhaflak oldu da buldum aslında. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştığı arası bu yamuğu yapıp duran.
5: Anlaşmadan. Ha, bir kere işte balonla meşgul başlayıp tuttu.
0: Oku, uç balığının değmezden de bu.
3: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要 贡献出压箱底的足球装备。
0: 在这里离开了以后，第二人在
7: 哪里？
0: 感谢大哥送来的小子。
3: 球场本身就是自由，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
1: Ani salıp baksak ayran. Zeyn çıkmasın. Zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasın.
5: Özünü özüyor yapmamasın. Ha. Topçu balı hep gidip bir görüşeyip biz iş bötü yapıp. Esad meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat paydını pişemez. Özünü özüyor yapmamasın. Zeyn dağıtmasak.
1: Zeyn lan dağıtmasak.
5: Özgü özüyor yapmamasın. Bu da.
3: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
5: 来。
4: Konlar bir gap var, yutqanga bir futsun deydigan. Hozircha bo'ldi, meningcha bo'lsa tixim yaxshilab sharoitini, mayli maydonning sifati bo'lsin, muhit bo'lsin, tozalik ishlari bo'lsin, yoki ul aslihalar bo'lsin, hammasini yaxshilab qilish hamda orzuyimiz bor. Ha,
0: ni veshim yo tichcho? Yo,
8: voshan, chong vechan sido yamdi.
0: 踢球很苦吗？
8: 不苦。
0: 什么？哪个人？
5: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakış adamlarının hem de sevilik aldı ötkere vaktimizde ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktimizde. Net skut içi de pek ayacalık duygu gibi olmuş. Genç cevallilik sebirimizde olsa biz aşı özümü terbiye atkan ballarının ki aşı yitilip üst bitlişige biz şahit olmuş. Aşılarını doğru yolu gideklenmemişka tutku olmuş.
3: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
5: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlar ve hazır kadar bir kuşalı ağaçlar futbolla münasebetlik.
4: Bizning top bo'lgan qizg'inligimiz hech suslab qolgani yo'q. Chunki futbol bizning allaqachon hayotimizning bir qismi bo'lib qoldi.
0: Jihui, bi shu yao ba wo ha. Ha? Xinjiang,
2: jiao!
0: Kaoxiao,
2: jiao!
0: Lianhua,
2: jiao! Jiao, jiao!
3: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
9: 球队这个是棉农的嘛？这号当时火，当时搞包子时候，这个6号是火炬司机，7号、8号、12号，就是当时教师，15号是银行干部，9号、10号、1号，他们是刚大学毕业待业青年。
3: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
10: 五人制足球男子组，
7: 第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦湖县乐浦湖。
3: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐浦湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。哎，
10: 慢慢慢慢。
3: 1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
4: Kasya,
11: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minom dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü minom yanağım, üçüncü makinem.
12: Ben özüm bir dehkan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kese mamuş gibi. Şu an oynay ceryanda kalladığından onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvallah fakat kalladığın çıkıydı. Şu meydanda kışla stop oynayıp şu anda bir kuşallık tabi mezende.
3: Çuşu, sıcı, nongmin. Tamın da şınfın gıbı şantong. Dan yinvey zuçov, tamın zay yige renkou çalgo 17 万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
0: 训练时间不知道吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况？子哥，你也过来。什么情况？子哥？
11: 今天
0: 怎么了？今天怎么了？
11: 送那个学校的货了。
0: 你呢？

0: 名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
1: 在这里离开你以后，第二人该有了。
2: 你要洗碗，其实你要洗碗吗？
3: 还是穿的吗？
2: 穿的吗？
3: 穿的你的那个吗？
4: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
5: 凉了呀。
0: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
4: Ben insanla baksak kayın. Zeyn çıkmışsın. Zeyn dağıtmışsak lan payda çıkmışsın ben.
6: Özünü özünü özüye gel bana sayısın. Hatta topçu balla hep gidip bir görüş yap. Biz iş bitti. İstat meydanımızdan teşvikat oldu diyin. Maksat payda pişemez. Özünü özüye gel bana sayısın. Zeyn dağıtmışsak.
4: Zeyn lan dağıtmışsak.
6: Özgür özüye gel bana sayısın. Oldu.
7: 就你这个小个子，你又爬得上去，
8: 根本没有人。
9: 人帮吗？哎，帮你干起来的。
10: 没有人。
9: 没有得的。
11: 教练开着跑车来了。
4: 吃饭，要吃饭，要吃饭。
12: 买这个的。
13: 杨花都吃光
0: 了。日子不轻松，脚步不能停。
6: 哎呀，全部都付给妈妈去了。
0: 孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是他们看见了孩子们的未
6: 来。
4: Hazırca bulut ol. Benim için olsa tüm yaşılıp şeraitini. Meyli meydanın süt olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun. Hem de yaşılıp kış hem de arzuyumuz var.
14: Niye ben şimdi ya tiyo? Çünkü
15: ben çok çok çok çok
14: çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok
15: çok çok
14: çok
6: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakşı adamların hem de sevilik aldım ötke vaktimizde ait pek ayacalarımız bol top kırgızga vaktimizde. Net skut işte de pek ayacalık duygu gibi olmuz. Genç olilik sebirimizde olsa biz şu özümü terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şuradan doğru yolu gideklenme aşka tutku olabiliriz.
0: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
6: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp, hazır kadar bir kuşalık ağaçla tutup olan münasebetlik.
4: Bizden top boğan kızgınlığımız, herkes sustap ağını yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldur.
16: Cihuy!

0: 哎，祝我好运！加油！
1: 那不托什么那个那些，不突然之间不突然，不杀不突杀，还没什么，开悟的吗？不杀了的吗？听白什么不的吗？
2: 哎，刚刚的，有什么事情谈的？有什么事情在搞的？不是的，真不杀我们的。Allah'ın işler.
3: Kiler kadar bağlı kutmayımız bu ne? Kilerliğimiz ben kutmayım ya. Ters geldi. Çım oynar. La ben kutmayız. Mutlu sıra kutmayı edip etmeyiz ben işkin mutlu. Çım oynayla bir daha ne oldu bu?
2: Kalır mı lan?
4: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
5: 新疆
6: 加油！
5: 开始
6: 加油！
5: 愿不慌
6: 加油！加油！加油！
7: Bek benden kip kaldı bu top mu? Aldım ne çıkıp tipçilere fırsat bomba değil. Ayağım bek belen geldi. Hem teptim. Hem mağıtım bu nevet mağıtken de.
4: Rıhman 抓住机会以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。
5: 太感动了。
8: 一三一三
5: 一三。一战开始万不放。
4: 他们做到了。从上百支劲旅中闯出。站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。